Yapmanın hata yer kuvan Aytem hala ölü yürüyor taraftarla. Kote taa on Aytem amay. Kote aroha. Kote hype. Kote roimata. Kote taa on. Toiringa. Anai toa vajata. Paakerai. Tsukua.